gele hadi, tele hadi, iha hadi, uha hadi, gire hadi, bufe hadi, kite hadi, nabe hadi, zami hadi, zama hadi, maki hadi, maka hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.